sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil, orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyoruz.
2: Sevgili, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar Gül. İlk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

bazen soğuk oluyor burası. Üşüme sırası bana gelince birer birer yakıyorum boş kelimeleri. En çok da umutsuzluk yanarken ısıtıyor yüreğim. En çok da umutsuzluk yanarken.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

yanına. Bile engelsin. Başka tabipleri isteyen. Beni derde sağlar.

Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabiplerin

Habib Lady.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Türkülerim yetmeyecek anlatmaya sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak. Ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefesim. İşlenmiş sevgiler sun bana. Utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yerimizi. Ağzımızı boş bırakmayalım.

Ayın gözü bulanıksa durulsun. Kısalsın acıları türkülerimin. Yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım. Zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde. Umudumuz yaşama sevinci içinde. Yeşillensin nefes nefese.

Gözlerinin, gözlerinin dibine severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

0: Kemençerle çok yaşa.
1: Hey basay basay.

Çılgınlar gibi eğlenmiş. Eğlenmiş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta iz bırakanlar başladı efendim. Perşembe gününden herkese çokça gönül dolusu selamlar olsun. Evet, saatler 15'i gösterinceye dek buradayız. Bazen Anadolu'dan, Doğu Anadolu'muzdan güzel bir ağıt düşecek. Bazen İç Anadolu'dan bir bozlak. Hani yüreği dağlayan bir sesle ben buradayım diyecek türkülerimiz. Bazen de Ege'den birçok yerçme türküsü. Evet, bugün yine türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir köprü kuracağız. Hep diyoruz ya, türküler evrenseldir. Dini, dili, ırkı yoktur. Bir annenin gözyaşı da vardır, bir aşkın ilk heyecanı da. Gurbette dinleyicinin içinde sızlatır, memlekette dinleyenin omuzuna dost da olur. İşte biz o dostun sesiyiz. Evet, 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş'ta en iyi türkülerle doğru adrestesiniz. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kendi nabzını tutmaya, sanat akademimizde de kültürün ve sanatın içinde olmaya da devam ediyoruz. Türküler sadece dinlenmez, yaşatılır, korunur, geleceğe taşınır. Biz de bunun için buradayız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, duygularınız WhatsApp 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Evet, ben Deniz Berna Uytun'unki Perşembe gününden saatler 15'e gösterinceye dek buralardayız. Haydi bakalım bir güzel bir türküyle başlayalım. Yüreğimizi aynı türküde açalım, ne dersiniz? Ceylan ve kızım Melody Bozkurt'tan Severim Ama Güvenemem ki eseri bizlerle birlikte olsun. Evet, anne kızın o güzel eseri tabii ki sözümüzü Yıldız Tilbe'ye ait olan kıymetli bir eser bizlerle.

0: Fark ettiniz mi? Anne kızın düetinde Ceylan'ın sesi daha böyle bir tok, bütün notaları böyle sağlam basıyorken Melin'in biraz daha ürkek, biraz daha böyle naif sesli. Ama annesinin yolundan gittiği de çok da acıkar gerçekten. İki güzel ismi birleştirdik sizlerle. Sevgili Yiğit Uygan diyor ki, ablacığım Neşet Baba'dan bir eser çalar mısın? Şöyle keyfimiz yerine gelsin. Çok seviyorum Neşet Ertaş'ı diyor. Tabii ki Yiğit'ciğim, selamlar olsun sana da. Ah Yalan Dünya türküsünü seçtim. İstekleriniz gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum bu arada. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar.

0: Evet efendim, şöyle bir mesajımız var, hemen bir selamlayalım kendilerini. Diyor ki Berna Hanım hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. 2 saat çok çabuk geçecek biliyorum. Ne yapalım ama az oluyor. Az öz oluyor. Efkan Şeşen'den Vay Gelin Olursa ablasına yazmış bu parçayı, çok üzücü bir durum. Tekrar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Bugün güneş girmedi penceremden içeri.
0: Yani aslında ailesi için yazıldı doğru, ama daha çok böyle göçmüşlüğün, doğup büyüdüğü yerlere duyulan hasretin de büyük bir özlemi var bu türküde. Dinleyelim efendim Efkan Şeşen'i. Bu arada Ercan Bey sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir dinleyelim. Yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, türlü türlü eserini de sizlerle buluşturmuş olduk. Mahmut Bey istemiş. Ya, o kadar alıştırdınız ki Berna Hanım ardında bunu çalar mısınız dedi. Tabii ki de yayınlarım dedim. Çok... Ercan Bey de bu eseri çok seviyordu. Ay, armağan etmiş olalım hepsine. Bendeki yaralı... Evet, İlham amcamız yazmış. Merhabalar güzel kızım diye. Merhabalar, hoş geldin İlham amcacığım. Senin için de şöyle Kıvırcık Ali'den güzel bir türküyü armağan edeyim. İlkay Hanım diyor ki Berna Hanım hasta mısınız? Evet, birazcık kırgınlık var üzerimde, çok böyle halsizlik var, havaların bir soğuk bir sıcak oluşu gerçekten beni de etkiledi. Teşekkür ediyorum.

Kıvırcık Ali'den Felek Türküsü Lami Bingöl amcamıza derman ettik. Bakın bazı Türkler insanı neden diye sormuyor. Gerçekçiliği böyle yüzümüze vuruyor. Böyle hayata, yazgıya, adaletsizliğe sitem eden bir yüreğin sesiydi bu. İnsanlar gerçekten hayata boyun eğmeden bir duruş sergilemek istiyor. Dinleyen herkes kendi derdini koyuyor bu türkünün içine. Kimi aşkına yanıyor, kimi haksızlığa, kimi de gelip geçen yıllara. Çünkü felek dediğimiz şey bazen insanın karşısına çıkan engel, bazen de içinde taşıdığı ağırlıktır. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikteydi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Bir Ali Kınık eserini sizlerle buluşturmak istiyorum, bildiğin gibi değil.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Hani bazı türküler gerçekten hepimizin iç sesini dinlendiriyor ya. Hani içimizde ne varsa o isyan dışarı çıkartıyor. Evet, dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünüyor ama insan içinde kopan fırtınaları gerçekten kimse bilemez. O yüzden gurur, hayal kırıklığı, suskunluk, isyan hepsi bu türkün içinde saklı. Belki siz de birine bildiğin gibi değil demek istediniz ama diyemediniz. İşte o cümlenin türküsüdür bu. Türküler, şarkılar hepsi hayat kadar gerçek sevgili dinleyenler. Ben Ali Kınık'ı da çok seviyorum, duruşunu çok seviyorum, türküleri yorumlayışını çok seviyorum. Kendine az tarzını çok seviyorum. Buluşturmaktan da çok keyif aldım.

0: ki hepinizin heybesinde saklı kalan, gizli yaşanmış ya da kimseye haykıramadığınız bir aşk vardır. Bakın şimdi sırada ne var? Yani o güzel türkülerden bir tanesi. Sevgili Ahmet Şafak yorumuyla Unut Onu Gönlüm. Hani insan bazen en çok kendine yalvarıyor ya, unut der ama gönül dinlemiyor. İşte o türkü de tam da bu savaşın adı diyebiliriz. Gururla aşk arasında kalmış bir yüreğin hikayesi. Evet, Ahmet Şafak da gerçekten çok kalemi kuvvetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hani duygusal ama dik duran o yorum tarzı var ya, Anadolu ezgilerini böyle modern altyapıyla buluşturan kıymetli sanatçılarımızdan. Hani ayakta kalmaya çalışırız ya, bazı türküler de bize şahitlik eder. Unut derken aslında insanın kendini iyileştirmeye çalıştığını, o gerçeği. Aşk dediğin şey bazen aklından çıksa da yüreğinden çıkmıyor maalesef. Hatice Çağdaş da dinleyelim.
1: Kavgalardan çıkmış birinin astra çivi çak.

0: Selamlar Berna Hanım, iyi yayınlar. İstekte bulunmuyorum ama radyonun yanından da ayrılmıyorum. İnce düşünceniz için ayrıca teşekkür ederim. Mümkünse Turhan Alıcı'dan Bahar Gelsin çalarsanız sevinirim diye bir mesaj var. Selamlar olsun efendim Ercan Bey'e. Ercan Bey de buradaymış.
1: Bileden giden yine.
0: Evet, bayağıdır istek istemiyordunuz. Kuruçeşme Pet Shop'ta değil mi? Asyan Pet Shop'tan Ercan Bey, selamlar olsun. Bu listemde yok ama başka türküler sermanne edeceğim, hiç merak etmeyin. Merhaba Berna Hanım, Esma Güngör, Ayşen Biten'den Uzak Kaldı ezgisini çalar mısınız, iyi çalışmalar demiş. Ayşen Biten'den Uzak Kaldı eserini çalabilir misiniz diye yine bir mesaj var elinden. Tamam, ilerleyen dakikalarda çalacağım, hiç merak etmeyin. Sevgili Ayşen'in yepyeni eserinde sizlerle buluşturacağım. 19 Haziran Cuma günü efendim, saatler 13.39, buralardayız saatler 15'i gösterinceye dek.

0: biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalan.
2: Evet, hepimizin bir türkü gözlüsü vardır muhabbetimizde, içimizde taşıdığımız o türkü gözlüsü.

Yollarımızı armağan etmiş olduk. Yavuz Bingöl Turnalara Tutun da Gel. İnsan dinlerken bir yayla sabahına gidiyor. Böyle rüzgar sıcak saçlarından eser gibi oluyor. Hem romantik hem sade hem derin hem de masum güzel bir türkü. Özellikle Yavuz Bingöl'ün naif sesi de araya girince keyfe keyif diyoruz. Hadi Çağdaş da dinleyelim efendim. Bu arada Servet Bey, selamlar olsun size de, selamınızı aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp attı.

Aşk her dilde aşk değil midir? Her türküde, yani yöre yöre geçsek de İç Anadolu'dan, Karadeniz'den, Doğu Anadolu'ya hiç fark etmez. Aşkın dili aynı, rengi aynı, ırkı aynı. Çünkü aşk hümanisttir. Berna abla selamlar. Kocaeli Derince'den Ali. Türkü gözüm yüreğime dokundu. Eşimi çok özledim, ona gelsin, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Umarım en kısa sürede eşine de kavuşursun. Evet, İzmit'ten Sevda diyor ki halay havasına hazırım. Biraz oynak bir türkü isteriz. Tüm ekibe kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet evet, aslında bundan sonra bir halay yapabiliriz ya. Böyle halaylarla devam edebiliriz. Ama tabii en başta Hüseyin Korkan Korkmaz Kemene adlı güzel bir deyiş bizlerle birlikte olsun. Bu arada Emine Hanım da annesiyle birlikte dinliyormuş. Ona bir bozla karman etmek istiyorum. Emeğine sağlık Berna demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Halaylardan sonra güzel bir bozla kafası sizlerle birlikte olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin halaylarını buluşturdum sizlerle. Bakın Mustafa Eke, Müslüm Eke, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Turan. Yani müthiş bir potpourri bizlerle birlikteydi. Hep söylüyorum, bizim kültürümüzde halay dayanışmadır. Yani Anadolu'da düğün düşün, davulla zurnalı vardır ama insanlar hep böyle yan yana dizilir. Bakın halay bizim kültürümüzde sadece eğlence değil, dayanışmadır da. Bir acıda da çekilir, bir sevinçte de. Asker uğurlarken de vardır, düğünlerimizde de. Bazen bir gelinin gözünden de süzülür, bazen bir annenin gururunda da büyür. O yüzden halay çekerken kimse tek başına oynamaz. Elini bırakırsan zincir bozulur. Bu yüzden halay bize şunu öğretir. Bu hayatta tek başına güçlü olmak değil, birlikte güçlü olmak önemlidir. Bugün yine türkülerle ayaklarda duracağız. Yani ayaklar ritmi tutacak, omuzlar hep yan yana gelecek. Çünkü olay bu toprakların kalp atışıdır. Şampiyonlar Ligi'nde sizlerle buluşturdum ama tabii ben halay deyince bir Oğuz Aksaç olmadan olmuyor. İki kız gider düğüne diyecek, Leyla diyecek. Adana Köprübaşı, Gölbaşı, Haltı, Diyarbakır düzdedir. Şöyle güzel bir potpourri dinleyelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Evet, halaylarımızla böyle keyifli vakitlerde geçirdik. Çok da güzel geldi. Tabii ki Nami albümünden seslendirmişti sevgili Oğuz Aksaç. Oğuz Nami diye bu halayı da buluşturmuş olduk. Evet efendim, bakalım şöyle. Evet, Kartepe'den Emine Hanım annesiyle birlikte dinliyordu. Bizlerden bir Bozlak eseri istenilmişti. Hemen onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Ama ben şöyle bir şey... Evet, Mustafa Kemal Şimşek, Elinle de Kara Gözlüm. Güzel bir Bozlak çalışmasını buluşturalım sizlerle. Emine Hanım ve kıymetli annesi için gelsin. Gölcük'ten Hasan Usta ben demiş. Daha yeni yazabiliyorum, kusura bakmayın, arabada servisteyim. Radyo Çağdaş Açık, Felek hala içimde, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Anca yazabildim diye de eklemiş. Kıvırcık Ayı'dan Felek türküsünde armağan etmiş olduk biz de sizlere. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Kolaylıklar diliyorum. Başiskiye'den Zeynep, üniversite öğrencisiyim. Sınav haftası ama moralim sizlerle düzeliyor. Bir Ege türküsü rica ediyorum demiş tabii ki. Bu arada Yaya Kaptan'dan Fatma teyzemiz de bizi dinlemekte. Evde torunlarımla dinliyoruz. Bir Neşet Ertaş türküsü isterim kızım demiş. Baş göz üstüne sevgili Fatma teyzem, ellerinizden öpüyorum sizin de.

Evet efendim, Zeynep üniversite öğrencisiydi. Sınav haftası moralim sizlerle düzeliyor demişti. Bir Ege türküsü rica ediyorum demişti. Uğur Önür'den Sen Gülersen Gül Açılır Yaz Olur türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Bu arada Aziz Bey de İsviçre'den bizlere yazıyor. Ben de buradayım, yok yazmayın, sizleri dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle baş alalım efendim parçamızı, keyifli bir şekilde dinleyelim, sonrası hemen buralardayız.

Çok güzeldi gerçekten, canlı performansı bir de sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise bakın sırada ne var? Kocaeli'den Berfin ben, buraya yeni taşınan çocukluk arkadaşım Zeynep için Kıvırcık Ali'den Felek Kırılsın Kanadın türküsünü istiyorum, çalarsanız mutlu olurum demiş. Gözün aydın Berfin'cim, çok çok sevindim. Yani insanın çocukluk arkadaşı, özellikle çocukluğunu tanık etmiş isimlerin yan yana olması, hani sanki gurbetin özlemini biraz daha dindiriyor gibi. Eminim Zeynep için de aynı şeyler hissediyordur. İkinize de böyle yepyeni bir şehirde güzel başlangıçlar diliyorum. Evet, iki güzel dostlar, manidelim Berfin ve Zeynep'e, Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara türküsü.

Evet, Diğerden Diğer'e eserini sevgili Berfin ile Zeynep'i derman etmiş olduk. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha buluşturacağız sizlerle. Yepyeni bir eser aslında. Sevgili Güler Duman'la Koray Çatı'nın Bu Gece adlı eseri. Evet, daha bir haftası bile dolmadan ilk Radyo Çağdaş'ta yayınlandı. Bu da bizim için büyük bir keyif, büyük bir gurur. Gelsin bakalım Koray Çatal ve Güler Duman'ın Bu Gece adlı eseri. Bu arada Güler Duman'ı çok seven Şeref Bey şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de. Armağan edelim Şeref Bey'e de.

Evet, kapanışımız olarak da Erdal Erzincan'la Mertcan Erzincan'ın daha bir hafta önce çıkan Söyle Gülüm adlı eseriyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet, bugün de yavaş yavaş günün sonuna geldik. Perşembe gününde türkülerle, halaylarla, bazen ağır bir bozlakla, bazen içimize kıpır kıpır eden halaylarla birlikteydik. Aynı ritimle nefes aldık, aynı sözlerle buluştuk. Çünkü Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bu şehrin sesi bir kültürün emanetidir. 20 yıldır kesintisiz yayındayız. Evet, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle gündemi tutuyor. Sanat akademimizde de kültüre ve sanata sahip çıkıyoruz. Türkülerimizi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya da devam ediyoruz. Evet, bugün mesaj atan bir türkü, bir nermaneden, yüreğiyle eşlik eden herkese çokça teşekkür ediyorum. Sesiniz, sözünüz, varlığınız bizim için o kadar kıymetli ki. Nasip olursa yarın yine aynı saati buradayım. Mikrofonun diğer ucunda siz, bu tarafında ben. Yine türkülerde buluşacağız. Ben Deniz Berna Uytun'un, ki Radyo Çağdaş'ta kalın, türkülerle kalın, hoşça kalın efendim. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Evet gençler, Derdo 2010'la karşınızdayız. Ne diyoruz? Arabalarınızda, cep telefonlarınızda, MP3'lerinizde hep beraber ve her yerde grup Derdo 2010 diyoruz ve coşuyoruz gençler.

Kardeştan öteydik, asiydik. Birlikte büyüdük dağlarca. Hep yan yana yürüdük, karşı durduk. Türküler söyledik, halayı çektik omuz omuza. Kırıldık, sürüldük, mapus yattık. Vurgun yedik derin sularda, boğulmadık. Ve o gece ben yakalandım. Sen ertesi gün kimseye bir şey söylemeden soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin. Çıktığımda öğrendim orada olduğunu. Ve bugün seni o kadar özlemişken ve sana doyamamışken gazetede gördüm resmini. Öylece yatıyordum boylu boyunca. Boynunda Adıyaman'da aldığımız puşu. Ortalık kan revan, gözlerin sanki bana bakıyor. Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu.

Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım? Alnımıza yazılan bu mu? Zamansız gittin of, of sırasız gittin. Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl...

Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

adımlarım kan damlasa, yollar kesmez takatimi, açlime fermanlar olsa, geçmem senden

önüm sıra pusu dursa, izlerimi mermi sürse, ölüm yatsa dağlarımda, geçmem senden sevdam asi. Önüm sıra pusu dursa.

0: Kardeşi.
1: Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış gonca gülünü.

da özlem ne, ayrılık ne, yokluk ne, yoksulluk ne, direnmek ne, direnmek ne, işsiz güçsüz dolanmak ne, gün gün ile barışmalı, toplaşmalı, söyleşmeli, kardeş kardeş.

çekildik, bayrak olduk. Döküldük, yaprak olduk. Ekildik, toprak olduk. Geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, sıratı yol eyledik, acıyı bal eyledik, geldik bugüne.

Kor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana?

Gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu?

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi, kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep, tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım, kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu, Sufi susardı, ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

0: Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bu nasıl ayrılık?
2: İlk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalarda tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendilik külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman uslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana, öfkelerin orada kalsın, kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım: seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum.

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca, usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek, yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kabarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş. Olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kâr tofal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

0: Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çık.
1: Bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez. Kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm, ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler, ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.
0: Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın, Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın, ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın, dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuk. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittin. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırım sana. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak. Üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadar mı sustuk konuştuklarımızı.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı.

Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Oh my god!

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani, to be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani, canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani...

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duyguş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım koynunda çiçekler, nice. Çiçekler içinde
2: bir Ararat Dağı yalnızdı, bir de ikimiz.

her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım.